kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damlaya yaş düştü.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Doğan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: hanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre, kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Showtime.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Çiçeğim, kurban oldum tabii ki de sen. Bayanlar, baylar,
4: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Kötü giden bir şeyler varsa biliyorsunuz, onlara dur demenin en doğru zamanı. Çünkü yavrum, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz ya. Güldürüyoruz abi. Bir ara şey vardı ya, güldürmek önemli değil, güldürürken düşündürebiliyor musun? Valla ben güldürüyorum. Sen kimi düşünürsen düşün, bilmiyorum. Kurban olduklarım, ilk defa denk gelenler varsa açık ve net söyleyelim. Hakikaten söylüyorum, akıldan ve fikirden uzak bir radyo programıdır. Tabii canım. Hele ki bugün, yavrum hep şey derler ya, gram aklım vardı o da gitti. Bu benim üçüncü başıma geliş herhalde. Tam çöpe atarken yavrum tinerci kılıklı bir kedi fırt diye böyle bir fırladı çöpten. Vallahi öyle. Refleks olarak küfür de edemedim. Allah Allah gibi bir şeyler söyledim böyle. Vallahi sabah sabah aklımı aldı dün melek ya. Yemin ediyorum. Kaç yaşıma geldim hala çöpten fırlayan kediden korkuyorum ya. Bak karşıma ejderha çıksa. Lan hangi diziden kaçtı bu derim geçerim. Ama aniden fırlayan kedi. Valla para istese cüzdanı bırakırım herhalde. Yeminle aklım gitti ya kardeş. Dolayısıyla bugün her zamankinden çok daha akıldan fikirden uzak bir radyo programı yapacağız abi. Tabii canım. Dur oğlum dur, anlatırız. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Sonra cuma, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah yarabbi. Sonra cuma, malumunuz seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Çiçeğim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen. Babacığım, bütün herkese Allah kolaylık versin. Ama tabii ki de biliyorsunuz elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, bağır olsunlar. Hakikaten söylüyorum, gaza getirici acayip keyifli mesajlar geliyor. Biz de mutlu oluyoruz. Çok çok teşekkürler gençlik, ne diyelim. Allah da sizi mutlu etsin. Beğeniyorsunuz değil mi? Bak bu Arif Güven Showtime dediğimiz program şeye benziyor abi. Sıla'nın şarkıları gibi düşünün. Çünkü Sıla'nın bir parçası çıktığında ilk dinlediğimde beğenmezsem hatayı kendimde arıyorum. Dolayısıyla bu radyo programını beğenmiyorsanız vallahi hatayı kendinizde arayın yani. Öyle yapın. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım ciğerim, ne diyelim? Bugün de duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, malumunuz duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Başlayalım baba.
5: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
6: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
7: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
8: Arif abi, günaydın abi. Seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız. Diyoruz ya, bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ben beni biliyorum abi. Koştukça açılan Arap atları gibiyim. Hakikaten söylüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Canım kardeşim 0530-071-4355. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler varsa Instagram adresimiz belli. Programımızın ismi aratın çıkacaktır. Arif Güven Showtime. Takip edenlere teşekkürler. Enerjik olanlara da aynı şekilde. Başka Facebook beğeni sayfamızı elbette mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Şimdi baba selamlar. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Vallahi söylüyorum. Dur bakayım. Hoş geldin kral. Allah razı olsun canım kardeşim. Hayırlı yayınlar olsun abi. Eyvallah, kurban oldum. Nevzat'ımız gelmiş. Helal olsun haberiyle birlikte gelmiş canım kardeşim. Helal olsun. Buyurunuz. Selamlar. Nereden? Adana'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Şu selamları böyle bir aradan çıkartalım. Antalya'ya selam olsun. Uşak bizimle birlikte. Edirne'den selamımız var. Nevşehir'den selam var. Balıkesir, Bandırma burada. Çanakkale, Biga burada. Düzce burada. Bilecik burada. Londra burada. Buyurun. Yozgat'tan selamlar. Eyvallah. Tıkla bakayım. Yeni geldi. Tokat'tan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Aldık gitti. Karaman'a selam olsun. Buyurun. Bolu'dan selamımız var. Canım Mardin'im, kurban olduğum. Çok da güzel, çok da keyifli böyle bir video yollanmış. Sağ olsunlar, var olsunlar. Birazdan paylaşırız. Bu ne? Bolu'dan selamlar abi. Eyvallah kardeşim. Nazilli burada, yaz yoklamaya. Elbistan'ı unutma. Eyvallah çiçeğim. Yalova'ya selam olsun. İnegöl'ümüz burada. Eskişehir'den selamımız var. Konya burada. Erzincan'dan selamlar abi. Samsun, Bafra, Afyonkarahisar. Silifke'den selam. Adıyaman selam. Vallahi selam yollayan bütün dostlara gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Kemik kadro zaten burada. Dur bakayım bu ne? Abim. Eyvallah kardeşim. Bir de özellikle söylüyorum, nereden yazdığınızı da söylerseniz çok da mutlu oluruz. Ses kayıtlarımız var. Birazdan veririz. Buyurun. İyi yayınlar abi. İnegöl'den selamlar. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Bir gün daha nefes alma şansı ile uyandık ve ben geldim. Diğer arkadaşlar da gelmiştir kesin. Nazan'ım yollamış, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Ne bu? Haber yollamışlar. Buyurun. Ankara'dan selamlar reis. Fotoğrafım var, tıkla bakayım. Oy kurban olurum be. Anıtkabir'den böyle bir fotoğraf yollamış canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Toparlanmışız. Velhasıl buradayız. Memlekette ne oluyor demiyor. Dur bakalım. Mesajlar var. Aç abi. Baba buradayız. Fatsa'dan selamlar. Tuncay'ım. Canım kardeşim hoş geldin. Herkes toparlandığına göre. Beyler artık anlatmaya başlayalım. Memlekette ne oluyor demiyor. Gezegende ne oluyor demiyor. Dur bakayım. Eyvallah ve kurban oldum valla. Seni seviyorum. Gençlik, ben de sizi seviyorum ya. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak, sizi sevdiğim için her gün buraya geliyorum abi. Yani kuru kuruya seni seviyorum demek olmaz abi. Seviyorsan belli etmen lazım. Belli etmen lazım. Gözüne sokman lazım. Hatta sevginden boğman lazım. Tabii canım, yoksa herkes seni seviyorum der. Yavrum bak, papağana öğret, o bile seni seviyorum der. Yani önemli olan ispatlamak, anlatabiliyor muyum? Ki sağ olsun plebe kahraman arkadaşlarımız ispatlıyorlar işte. Her gün vallahi söylüyorum. Nasılsın reis? Vallahi nasıl olayım canım kardeşim? Benim hayat belli. Ben hep söylüyorum. Doğduğumda galiba benim kulağıma Mehter Marşı'nı okumuşlar. Hayatıma bakıyorum. Abi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Benim hayatım şu abi. Olur dediğim olmuyor. Olmaz zaten dediğim zaten olmuyor. Böyle olacaksa hiç olmasın diyorum. Zaten sonra hiç olmuyor yani. Tuhaf abi. Dur bakayım. Oy kurban olurum be canım abim. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Numan abimiz de bizle birlikteymiş. Dünya tatlısı bir insandır. Çok severim. Bak bana vursa vallahi söylüyorum. Gıkımı çıkartmam. Hatta hani şöyle bir şey yapsam. Bence biraz da buraya vursa Numan abi falan diyebilirim yani. O derece seviyorum yani. Selam olsun. Sevgili dinleyenler. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gerçi haberlere bakıyorum, hakikaten söylüyorum. Bak haberlere baktığım zaman sürekli şu yorumları yapıyorum ya. Nasıl ya? Diyerek okuyorum bütün haberleri. Ya, ülke bana kalırsa ülke kocaman bir nasıl ya oldu yani. Valla. Anlatırız anlatırız. Minicik bir mola kurban olduğum birazdan Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda, hala radyonuzda.
3: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
4: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
5: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
6: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
0: Arif Güven Showtime.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Kövön Showtime.
1: Buradayız. Şimdi mesajlarımız mı var? Hemen şöyle bir bakalım canım kardeşim. Mesaj yollayan bütün herkese gerçekten çok çok teşekkürler. Selamlar paşam, biraz geç kaldım yaz yoklamaya. Almanya'dan Ömer'im, kurban olacağım, hoş geldin. Buyurun. Arif abi, zamcık var mı? Bafra'dan Erdoğan, olmaz mı, kurban olacağım. Bak siz kaşınıyorsunuz hakikaten. Benden zam haberi istiyorsunuz. Veriyorum, sonra kızıyorsunuz abi. Sinemayı sever misiniz bilmiyorum ama sinema biletlerine de evet zam geldi. Tabii tabii. Başka neye gelmişti? Dur bakayım. Tuvalet kağıtlarına zam geldi. Malum bir yere hakikaten söylüyorum ya. Babacım tuvalet kağıdı konuştuk ya. Pasta tuvalet kağıdı konuştuk. Ne kadar pahalı olduğuyla. Eskiden saklardık, şimdi gururla taşıyoruz tuvalet kağıdını marketten eve. Bu nedir bakalım? Velhasıl var. Her gün böyle bir zam haberi verebilirim size. Onda hiç sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Memlekette olup bitenlerle ilgili sıkıntı yaşayabilirim. Ama zam konusunda mümkün değil abi. Zam saati diye böyle bir bölüm yapalım biz hatta programda. Vallahi söylüyorum. Buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Belçika'dan merhabalar, iyi yayınlar. Hala yoklanım numaram yok. Ay kurbanım, kaçak dinliyormuşum gibi hissediyorum ki. Verelim sana da bir numara. Okul numaran neyse olsun, kurban olayım. Şimdi dediğimiz gibi memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. Ne oluyoruz, ne bitiyoruz? Bu nedir? Şuna bir bakalım. Yazlık bölgede ev kiralamak isteyen 3 erkeğe, bekara ev yok diyen ev sahibine İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 5000 lira para cezası kesilmiş. Ev sahipleri malumunuz, belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama bundan sonra hani ben bekara ev vermem durumu olmuyor, bilginiz olsun. Yasa hemşerim, yasa. Arkadaş hakikaten bekara ev vermiyorlar ya. Bekarlıkta suç oldu arkadaş. Vallahi söylüyorum ya. Benim tezim bu konuyla ilgili bu. Bak şimdi bekar adama ev vermezler abi. 6 çocuklu, 7 çocuklu aileye verirler. O çocuklar odadan odaya geçerken kapıyı kullanmaz. Duvarı deler öyle geçer. Ama onda sıkıntı yoktur yani. Bakarız. Bu nedir? Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi arabalarıyla gittiler. Gerginiz, kurban olduğum asla biz. Çıldırıyoruz ya. Aa bak, keçi yüzünden birbirlerine girdiler. Polis, bak keçi yüzünden kavga ediyorlar. Polis biber gazı ile müdahale etti diyor haberde. Sarıyer'de, bakacağız ne oldu ne bitti. Bu nedir çiçeğim? Ya evet, bu bazen insanların başına gelebiliyor anladığım kadarıyla. Hapşırmak, bir de bu hani seriye bağlanıyor ya. Seri bir şekilde hapşırıyorsun. Ki araba kullanırken gerçekten çok tehlikeli. Bakınız. Hapşırık maalesef tırı devirdi. Kayseri'de devrilen demir yüklü tırın sürücüsü kazanın peş peşe hapşırması nedeniyle direksiyon akıbetini kaybetmesinden kaynaklandığını iddia etti. Hakikaten çok kötüdür yanınıza. Bakalım, arabadan inmeden otobüsten 2 dakikada 500 litre mazot çaldı. Görüntüler kayıtlara yansıdı. Nerede? Çekmeköy'de. Şu neydi? Dur bakayım. Avrupa'ya geldikleri hayaliyle indiler. İner inmez polise yakalandılar. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Avrupa'ya geldiklerini zannederek hurda kamyonetinden inen 24 kaçak göçmen sokaklara dağıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler yabancılar şubesine götürülürken 2 kişi insan kaçakçılığı yüzünden gözaltına alındı. İyi, güzel. Var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Mümkün olduğu kadar anlatacağız. Buyur bak. Ağaç alıp kağıt yapsak daha ucuza gelir. Doğru söylüyorsun. Tuvalet kağıdından bahsediyoruz. Yapacak bir şey yok. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketteki haberlere elbette birazdan bakacağız. Şimdi yine burada bir ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Öyle mi? Peki. O zaman şunu gir.
2: Arif Güven. Adamın dibisin Arif. Google'a adam yazdım. Senin fotoğrafın çıktı.
3: Arif abi, kolay gelsin. Manavgat'ta postacıyım. Seni dinleyeceğim diye araçtan çıkmıyorum. Sürekli şikayet geliyor bana. Ben de bütün sorumluluğu sana atıyorum. Bilgin olsun.
4: Canciğer, bir şey merak ettim. Cumartesi pazar programın olmadığı için farklı radyoları dinliyorum mecburen. Ya adam saymaya bir başlıyor. Yapımcı, programı hazırlayan, defteri getiren, kitabı götüren, sesi açan, sesi kapatan, sanırsın ki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyor. Abi, sen yalnız mı çalışıyorsun?

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hadi yavrum
2: bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Buradayız. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Hakikaten söylüyorum. Şimdi günün konusunu malum sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Takip edenler mutlaka biliyorlar. Dün vermiştik abi keşke icat edilse dediğimiz ne var diye. Üç parti mi? Üç parti okuduk. Bir dünya mesajımızın olduğunu söyledik. Dün de söyledim dedim ki...

0: Bir düğünde damada jartiyel giydirip... Abi bu ne rezilliktir ya? Kırmızı jartiyel giydirip evet bir de tasma takmışlar ya. Arkadaş ben hiç anlamıyorum ki. Yok mu oğlum biraz böyle bir gurur, onur? Böyle adet olur mu ya? Olur. Olursa da olmaz olsun. Ne diyeyim ya şimdi? Bana kırmızı jartiyel giydirecekler yavrum. Bir de tasma takacaklar. Böyle rezillik olmaz olsun ya. Eyvallah, haberi yollayan dostumuz. Adana'dan bir haberimiz vardı. Babacığım bekleriz. Buyurun, nereymiş bu? Adana Lezzetler Festivali için geri sayım başladı. Baba ne diyorsun ya? Vallahi söylüyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenecek festivalin tarihini sosyal medya hesabından Adana Valisi duyurmuş. Adana. Babacığım Adana bir. Sıralamaya çok takılma. Yani lezzet konusunda Adana, Antakya, yani birçok yer güzeldir ama... Bir de özellikle Antakya diyorum ya. Bak uçaktan daha inmeden 3 kilo alıyorsun abi. Direkt Antakya'ya hoş geldin diyor. Şimdi. Buyurunuz. Yazlık bölgede ev kiralamak isteyen 3 erkeğe bekara ev yok diyen ev sahibine İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından para cezası verildi. Vay be. Bu haber sayesinde, bu haber vesilesiyle öyle söyleyeyim. Bizim memlekette böyle bir kurumun olduğunu ilk defa duydum. Valla İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu varmış. Şey vardı peki, bunu biliyor musunuz? Bak bak. Neydi abi? Kokoreççiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği diye bir şey var. Valla söylüyorum, sallamıyorum ya. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Kokoreççiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Nasıl yardımlaşıyorlarsa? Hani birisinde kimyon bitti, ondan ödünç alıyor falan mı? Ev sahipleri, bekara ev yok diyemeyeceksiniz. Velhasıl bu. Bakayım bakayım. Bir de şimdi erkeklere vermiyorlar genelde. Bak, kiralamak isteyen 3 tane kız olsa yemin ediyorum bak sarkma bedeli, bakışma bedeli, indirim gibi uygulanır. O ev yine verilir, yine verilir abi 3 kıza. Ama 3 erkeğe nerede? Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Başka ne oluyor? Birazdan mı? Birazdan şu habere bakacağız. Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi araçlarıyla gittiler diye bir haber var. Memleketin haberler mi? Yoksa Texas'ta sıradan bir gün mü? Hakikaten belli değil yani. Silahla birbirlerini yaralayıp hastaneye kendi arabalarıyla gittiler. Güzelmiş abi. Birazdan bu habere bakacağız. Sevgili dinleyenler, olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Abi seni seviyoruz. Bilecik Bayırköy'den selamlar.
2: Arif Güven.
3: Abi ben Yerde'den Okay gülmekten yaralım artık. Yeter, yeter.
4: Arif'im benim sosyal mesajım teyzelere. Hani şu her mahallede vardır ya herkesin yuvasını yapan çöp çatan teyzeler. Hah işte onlara. Teyzelerim, ablalarım, teyzelerim, ablalarım. Lütfen şu Arif'in durumuna da bir el atın. Şu bizim Arif'e de bir kız bulun da herkes rahatlasın.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
6: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
7: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime. Yapıştır Arif Güven Showtime. Aç yolu yetikler. Evet abi. Buradayız buradayız. Durdur çok karıştı. Şimdi şu habere bir bakalım. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartışma sonrasında birbirine ateş eden iki kişi yavrum yaralanmışlar. İki yaralı da hastaneye kendi arabalarıyla gitmiş. Ne güzel değil mi? Herkes de silah var anladığım kadarıyla. Olay akşam saatlerinde Kastamonu Taşköprü'de Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi'nde meydana geliyor. İddiaya göre Ş.A ile C.K arasında çıkan tartışma hop kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Birbirlerine ateş eden iki kişi de yaralanıyor. Kendi araçlarıyla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A ile C.K buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu eğitimine buralara geçelim. Vay be. Artık bu konuda evrimleştik bak. Yaralanıyoruz. Ama yine hastaneye tek başımıza gidebiliyoruz yani. Süper. Al. Keçi yüzünden birbirlerine girdiler. Polis biber gazıyla müdahale etti. Sebep? Sarıyer Ayaz Ağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazını havaya sıkarak abi. Daha doğrusu bak biber gazı sıkıp havaya da ateş ederek dağıtmış. Yavrum sebep keçi. Hakikaten yani keçileri kaçırmışız yemin ediyorum. Olay dün öğleden sonra Ayaz Ağa'da yaşandı. İddiaya göre keçisi çalınan kişiler çaldıklarını iddia ettikleri kişileri takip ederek önlerini kesti. Haber verilmesi üzerine polis önü kesilen otomobilin bagajını açtığında keçiyi buldu. Keçi sahibine iade edildi. Polis de şüpheleri gözaltına almak istedi. Bu sırada hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiler önce karşı tarafa saldırdı. Sonra da gözaltına alınmamak için direndi. Bu sırada keçi de konulduğu arabanın penceresinden atlayıp kaçmış. Keçi bakmış demiş ki burada bir tane akıllı biri yok. Polis hem kavgayı ayırmak hem de keçiyi yakalamak için çaba sarf etti. Abi polisimiz de nelerle uğraşıyor emin ediyorum ya. Bu vesileyle buradan bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza hakikaten söylüyorum. Helal olsun, Allah kolaylık versin. Olaylar kısa sürede büyüdü. İki taraf tekme tokatla birbirine girdi. Taraflar sakinleşmeyince polis önce biber gazı sıktı. Sonra da abi havaya birkaç el ateş ederek kavgayı bitirdi. Daha sonra takviyeye gelen polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlar merkeze götürülmüşler. Götürürler merkeze. Evet öptürürler herkese abiciğim. Öyle miydi? Nasıldı? Gerginiz. Acaba biz. Bu nedir? Dur bakalım. Avrupa'ya geldikleri hayaliyle indiler. Evet, polise yakalandılar. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Avrupa'ya geldiklerini zannederek hurda kamyonetten inen 24 kaçak göçmen sokaklara bir anda dağılmışlar. Polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler yabancılar şubesine götürülürken iki kişi de insan kaçakçılığı yüzünden iyi gözaltına alınmış. Şimdi sevgili dinleyenler bir kez daha söyleyelim çünkü bununla ilgili mesaj gelmiş. Canım kardeşim dediğimiz gibi günün konusu malumunuz dünün konusu. Dün söyledik dedik ki bir hayli fazla mesaj var. Beklettiklerimiz var, geri gelecekler olacaktır. Baba keşke böyle bir şey icat edilse ne kadar güzel olurdu ya dediğiniz acep ne var? Günün konusu bu abi. Neyin icat edilmesini isterdiniz? Şunu da söyleyelim. Enteresan olanları okuyacağız. Şimdi bir dünya abi ışınlanma olsaydı ne güzel olurdu mesajları gelecektir. Dün geldi mesela. Birbirinin benzeri olanları okumuyorum. Sonra fırça yiyorum abi benimkini okumadın diye. Ya senin yazdığın o fikri abi bakıyorum en az 100 kişi yazmış. Yani şimdi... Dolayısıyla ilginç olanları okuyacağım bilginiz olsun. Keşke böyle bir şey icat edilseydi ne güzel olurdu ya dediğiniz ne varsa. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası diyoruz. Ayrılmayın birazdan geliyoruz.
1: Merhaba Arif. Her salı Ali Ağa bölgesine geliyorum. Bir baktım geveze bir adam konuşuyor. Oo çok güzel. Dinledim. Çok hoşuma gitti. Emeğine sağlık. Resmen tesadüf. Aş tesadüfleri sever diyeceğim ama demeyeceğim. Emeğine sağlık. Eyvallah.
2: Arif Güven. Bir gün iş yerine geldim. Radyoyu açtım. Kürüste bir radyom vardı. Bir baktım siz. Dinliyorum. Ay çok beğendim. Aa, harika bir şey bu dedim. Başladım dinlemeye. Radyom bozuldu. Hemen gidip bir radyo alıp geldim. Ve o gün bugündür hep seni dinliyorum. Tesadüfen karşılaştık. Seninle tanıştık diyelim. Ama bağımlın oldum.
3: Arif abi merhaba. Ben Pendik'ten Emre. Seni bir tamirci tanıdım.
1: Yaklaşık 2 sene önceydi. Gittiğim tamirci sana küfür ediyordu. Abi niye küfür ediyorsun diye sordum. Çalışmama mani oluyor dedi. O günden beri seni dinliyorum.
0: Alim Güven.

0: Dur, bir haber yollamışlar da. Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti. Bir ayağından girmiş çıkmış ya, kurban olurum. Allah Allah. Aynen öyle. Serinlemek için denize giren genç kıza yorgun mermi isabet etti. Allah'tan yorgunmuş. Yorgun olmasa iki bacağı birden geçecek abi. Pamuk ipliği hakikaten şeydir ya. Hayata bakıyorsun. Pamuk ipliği abi. İnşallah ciddi bir durum yoktur. Şimdi... Çok çok teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Babacım bak, bu dünya mesaj gelmeye başladı bile. Yemin ediyorum ya, süpersiniz. Abi icat edilse ne kadar güzel olurdu dediğiniz acep ne var? 0530-071-4355 Arif Güvenci Oltay'ın WhatsApp numarası. Şu habere bir bakalım kurban olduğum. Hapşırık tır devirdi diye böyle bir haber var. Kayseri'de devrilen demir yüklü tırın sürücüsü kazanın peş peşe hapşırmasıyla neden olduğunu... Hapşırması nedeniyle öyle söyleyelim, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi. 41 yaşında, gelmiş geçmiş olsun. İskenderun'dan yola çıkan Mehmet Gürk. Yönetimindeki demir yüklü tır Kayseri Niğde Karayolu'nda İncesu ilçesinde 1. Toki mevkiinde kontrolden çıktı, devrildi. Gürk kazadan yara almadan kurtuldu, iyi ne güzel. Kaza nedeniyle karayolunda trafik yaklaşık 2 saat kontrollü tek şerit sağlandı. Sürücü Gür, kaza yerine gelen polislere peş peşe hapşırınca direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın meydana geldiğini söylüyor. Abi çok kötüdür, hakikaten söylüyorum ya. Hapşırık, hıçkırık tutması, değil mi? Ben bir de hapşıramıyorum abi. Hapşıramıyorum derken hani böyle tutma falan diyorlar bazen. Böyle yani burnunu tutuyorum, sıkarak öyle böyle pişim diye bir şey çıkıyor böyle. Toplum arasındaysam evet abi. Toplum arasında böyle hapşırırken pişim diye bir şey çıkıyor. Ama evdeysem vahş diye bir şey çıkıyor. Tabii canım. Evdeysem hapşırınca abi nasıl olsa rahatım diyerek. Benim evdeki hapşırık abi bak bir şey söyleyeceğim. Gökyüzünden hallice yani. Allah ne verdiyse öyle söyleyeyim yani. Buyurunuz. Bu nedir kurban olduğum? Arabadan inmeden otobüsten 2 dakikada 500 litre mazot çaldılar. Bak hiç zahmet yok. Arabadan bile inmemişler yavrum. Çekmeköy'de bir araçla özel halk otobüsünün yanına yaklaşan hırsızlar araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot çaldı. Hırsızların 2 dakikada 500 litre mazot çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre Çekmeköy'de saat 04 sıralarında hırsızlar siyah bir araçla halk otobüsüne yanaştı. Ardından araçtan uzattıkları hortumla otobüsün mazotunu çalan hırsızlar araçtan inmeye gerek bile duymamışlar arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakikada 500 litre mazot çalan hırsızlar otobüsten uzaklaşarak kayıplara karıştı. Otobüsün dış güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde hırsızlar siyah bir araçta otobüsün yanına yaklaşıyorlar. Daha sonra şahıslardan bir tanesi elindeki aletle mazot kapağını açıyor. Arabadan inmeden bunları yapıyor. Ardından araçtan uzattığı hortumla mazotu çekmeye çalışan şahıs otobüsün kamerasını fark edince yüzünü giysiyle kapatıyor. Yaklaşık 2 dakika süren olaydan sonra şahıslar olay yerinden tüyüyorlar. Otobüsten yaklaşık dediğimiz gibi yavrum götürmüşler yani. Sıkılıyoruz. Böyle haberlerden sıkıldığımız zaman malumunuz. Günün konusunu sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Birazdan mı? Peki. Sevgili dinleyenler, Nevzat'ım ses kaydımı yolladı. Dur bakayım.
1: Hani bir işte böyle giderse.
0: Birazdan peki. Burada bir başka bir ses daha gel. Haber açık. Haberin sesi gelmiş. Nedir bu? Tıkla bakayım bir.
2: Arif, oturmuşsun o koltuğa baykuş gibi, geldiğinden belli zam haberi veriyorsun. Güzel haberler ver. Yeter, bıktık ya.
0: Ya kurban oldum, bana kızıyorlar. Bir de abi zam haberi yok mu diyorsunuz? Var, taze taze gelen haberleri de söylüyorum size. Ondan sonra da hep zamdan bahsediyorsun. Ne yapayım yavrum? Memlekette indirim olsa onlardan da bahsedeceğiz elbette. Var, indirim haberimiz de var. Ne kadardı abi? Bir motoruna bir indirim haberi gördüm. Hakikaten birazdan bakarız. Velhasıl sevgili dinleyenler, şimdilik olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
3: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
4: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi.
5: Arif Güven Showtime. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Serinlet babacığım. Şimdi mesajlar. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Seviliyorsun can ciğer güleşin diye yolladım ses kaydını. Evet, az önceki ses kaydı. Nevzat'ım kurban olduğum. Diyor ki bak, istediğin zaman sabah akşam 7-24 yayın yaptırabileceğim bir alet icat olsaydı. O zaman yandın Arif'im. 7-24 bu ne ya? Buyurun. Ne icat olsaydı diye dostlarımıza sorduk. Kadınları sessiz moda almak için bir şeyler icat edilsin abi. Eyvallah kurban olayım. Buyurun. Bornova'dan Serpil yollamış. Çoğu konuşan insanlar için susturucu olabilir mesela diyor. Evet, olabilir. Düğmeye basıyorsun, anında sessize geçiyor. Telefon gibi düşün. Hatta işkence çektir, titreşimi al. Yani... Buyurun. Kendinden kibritli sigara paketi olabilir abi. Alt kısmında vasatı 25 çöp bulunan bir çekmece sistemiyle yapılandırılması... enteresan olabilir hakikaten ya. Yan tarafı da diyor ki... Yakıcı bölümü olur sigaranın. Eyvallah. Baba güzel. Dün de okuduk ama bu en güzeli. Rüya makinesi abi. Lakin diyor işlevleri bol olmak kaydıyla. Evet ya, düşünsene. Sabah kalkıyorsun, bazen böyle şey hani rüyaları hatırlamıyoruz ya. Ya ben dün gece ne rüya gördüm deyip abi düğmeye basıyorsun ve izliyorsun. Fıstık olur. Tabii her rüyayı da izleyemezsin herkese en azından yani. Herkesin içinde. Bu ne bakalım? Depremden korunmak için apartmanlara airbag'li bir kolonyalı tuvalet... Ha, bu ayrı, o ayrı. Kolonyalı tuvalet kağıdı mı? Yanarsın be. Mentollü olursa ne? Zararsız ama şimdikiyle aynı keyfi veren sigara olabilir abi. Ne icat olsun? Baba keşke icat edilse dediğiniz acep ne var? Günün konusu. Bakalım. Arabanızla yorgun trafikte seyir halindeyken devreye girecek olan otomatik pilot. Uçaklardaki gibi. Demiş ki bilim kurgu filmlerindeki gibi. Bir nevi sorunu çözen, her şeyi bilen, gerektiğinde yarenlik yapan. Oo maşallah. Arabaya bak ya. Bu ne bakayım? Can sıkıntısını giderme aparatı olsun abi. Can sıkıntısını giderme aparatı. Güzel. Yapay zeka bu. Yapay zeka dün geldi canım kardeşim. Teşekkürler. Sadece ve sadece Matrix abi. Ayrıca hafıza sıkıntısı yaşamak için hafıza tarama yenileyebilme. Evet. Buna benzer şeyler dün de gelmişti. Bakayım. Evet. Rüyayı kaydetme. Güzel fikirmiş. Evet bak. Numaram buluştu. Uzaktan kumandalı mutfak aletleri olsun lütfen. Ev hanımlarından gelen de hep mutfakla ilgili, çamaşır bulaşıkla ilgili. Dün ütü çok fazla geldi. Kendi kendini boşaltabilen kül tablosu olsun abi. Aslında canlı modelleri var bunların ama boşaltma noktasında pek tutturamıyor. Bilmiyorum. Filmlerdeki gibi günlük hayatta da fonda müzik çalmasını sağlayacak bir düzenek olsa abi. Evet ya, yolda yürüyorsun, verdin müziği abi. Denizin üzerinde yürüyebilmemizi sağlayan bir ayakkabı olsaydı abi. Eyvallah canım kardeşim. Her tarafı daha uzun olan battaniye ihtiyaç var. Çünkü hanımla bir o çekiştiriyordu, bir ben çekiştiriyordum. Yavrum biraz büyüğünü alın, iki tane alın. Yemek yedikten sonra kendisini yastığa dönüştürebilen yemek masası. Allah Allah. Bak diyor ki, abi sıcaklardan dolayı bunalan taksici abimizin samimi arzusunu sana iletmek istiyorum. Taksici abi hiç sıcaktan dolayı isyan etmiş, demiş ki yeter artık demiş ya, vücuda yapıştırılan klimanın icat edilmesinin zamanı geldi. Vücuda yapıştırılan klima, ilginç. Gözlük icat edilsin. Yok ama diyor, bu bildiğimiz gözlüklerden değil. Hani kulaklığın kardeşi olan gözlük. Çok uzun olmuş, teşekkürler. Bilim kurgu filmlerindeki gibi gözlükten bahsediyor. Kurban olduğum. Var mı? Birazdan mı? Peki minicik bir mola vereceğiz. Birazdan mesajlara kaldığımız yerden elbette devam.
0: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çandan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

Napkövend Showtime. Mesajlar. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Nerede kaldık bakayım? Bir tarafından kapuskayı verdiğimizde diğer ucundan patates kızartması ve kola icat çıkartan bir alet olsun abi. İçindeki sepeti portatif olan çamaşır makinesi yıkama olayı bitince sepetiyle alıp asmaya direkt götürebilsek diyor. Ya oradan alıp seleye koyacaksın, bu kadar zor mudur ya? İyice tembelle alıştık yemin ediyorum ya. Günün konusu malumunuz dünün konusuydu. Canım kardeşim, babacığım keşke şöyle bir şey icat edilse dediğiniz acep ne var? Bakalım. İnsanın tuvaletini sadece istediği zaman giderecek olan bir ilaç olsaydı. Allah Allah, bu ne, anlamadım yani. İnsanın tuvaletini sadece istediği zaman getirecek olan bir ilaç olsaydı abi. Eyvallah kurbanım. Bak bu güzel olabilir, doğru söylüyorsun. Madem tuvaletten gidiyoruz. Tuvalette sifonu çektiğimizde aynı anda içeride temizlik yapan bir fırça süpersonik olmaz mıydı? Doğru. Aynı anda temizleseydi o da. İnsanlar için takılıp çıkarılabilen çip harika olmaz mıydı? Hafıza kartı diyor. Evet, geldi o. Klavyeler için ne bu bakayım? Arka plan ışığı. Zaten ışıklı klavyeler var diye biliyorum ben ama çok emin değilim yani. Dur bakayım bu. Evet abi, beylerin maalesef hani çok böyle keyifle yapmadığı, hanımların da her seferinde beylere yıktığı bu perde takma durumu vardır ya. Perde takma makinesi olsun abi. Evet, doğru söylüyorsun. Geçen gün NTV'deki icatlı mucitli programların birisinde biri bunu yapmıştı. Orijinal fikir. Evet, perde takma makinesi güzel. Cırt cırtlı cep. Şu şekilde oluyor. Cepler giysinize cırt cırtla yapışabiliyor. Nerede istiyorsan orana cep yapabiliyorsun. İlginç, güzel. Televizyon gibi düğmesine basılarak açıp kapanacak, oturum açmakla uğraşmayacak bilgisayar abi. Eyvallah. Ne icat edilsin bakalım. Bu evet yine kelime oyunu. Her şeyi icat eden bir alet icat edilsin abi. Dün geldi bu. Kısa boylu ya da tombul kadınlar için konserlerde, festivallerde omzuna çıkmak maksatlı kullanacak olan robot erkekler olsun demiş ya. Zaman makinesi.

0: İcat edilmiştir muhtemelen ama henüz duymadığım için yazmak istedim. Çalacağı şarkının hemen öncesinde şarkı, şarkıcı ve albüm. Bu seçeneklerden diyor. Ha, sana bilgi verse. Olabilir. Telefondan çağrı atınca ses çıkartan çakmak, kibrit veya herhangi bir ateş çıkartıcı nesne. Allah Allah, telefondan çağrı atınca. Anlamadım ama eyvallah. Bak, oda toplama makinesi olsun abi. Bir de insan yıkama makinesi olsun. Çamaşır, bulaşık yıkamayı da... Evet ya, bu güzel bak. İnsan yıkama makinesi abi. Biliyor, giyiyorsun. Sana bildiğin kese atıyor. Valla süpermiş. Hafızalı ayna olsun. Aa, dur bakayım. Örneğin aynaya doğru ensemizi döndüğümüzde bunu hafızaya alsın. 5-10 saniyede olsa biz geri döndüğümüzde ensemizi görebilelim. Derdi bak ya. Enseyi görüp ne yapacaksın ya? Kafa karışıklığına. Kırışıklığına karşı kafa ütüleyici bir şey olsun abi. Kafa ütüleyici. Kafa ütüleyici bir sürü insan var zaten etrafımızda oğlum. Sevgili dinleyenler, bir dünya mesajımız var. Kurban olduklarım, artık yollamayınız. Yağmurlu günlerde yürürken pantolonun paçasına su sıçratmayan ayakkabı olsun abi. Birazdan mı? Evet, şimdi verilmesi gereken minicik böyle bir molamız var. Moladan sonra bakacağız. Bir dünya mesaj var. Kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum, artık yollamayın. Çünkü bu kadarı yeterli.
1: Arif abi, iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven. Ya sen olmadan ruta çıkamıyorum. İş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor. Hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya. Yeter. Vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven.
3: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
4: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gül'den.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Radyomuzun sesi.
1: Biraz daha yükseltin.
0: Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakayım nedir bu? İstediğimiz icatların sonunda şu çıkıyor. Rahatlığı, keyfi seven millet olduğumuzun ispatı bu konu. Evet, doğru. Doğru, doğru. Bu nedir bakalım? Karşıdaki insanın anında hakkımızdaki iç sesini bize söyleyebilen böyle bir kulaklık olsaydı güzel olurdu. Ya da emin değilim. Bilmiyorum yani. Şöyle kolayca abdest almayı sağlayacak bir makine olabilir mi mesela diyor. Var, abdestmatik var. Tabii canım. Keşke başka bir şey dileseydin. Abdestmatik yok mu? Var abi, var. Bak bu güzel. Arayan kişinin ruh halini ekranda bir şekilde gösterebilen telefon olsaydı, örneğin arayan kişi anne ya da baba ise ve bir konuda bize çok kızmışsa, telefon size bunu bir şekilde haber vermeli diyor. Evet, doğru söylüyorsun ya. Karşıdaki mutlu mu, mutsuz mu? Bu nedir? Taşınabilir selektör demiş ya. Türk şoförü o kadar seviyor ki bilakis taksiciler. Rahatlama maksatlı kullansınlar abi. Yolda giderken de evet ya. Taşınabilir selektör. Güzelmiş. İnsan vücut ısısına programlanmış klozet kapağı istiyor diyor. Evet, güzel. Çünkü abi kışın buz gibi oluyor malumunuz. Tabii canım. İşaretli yerden kopan tuvalet kağıdı yapsınlar yeter abi. Eyvallah kardeşim. Kendi kendine erimeyen sabun yapsınlar abi. Kaybolmayan sakız istiyorum, kaybolmayan. Böyle bir reklam vardı galiba değil mi? Ha? Buyur. 5 gün sonrasını görmemiz için bir alet olsaydı abi. 5 gün sonrasını görme aleti. Enteresan olabilir. Tez yazıcı olsun. Bıktım. Eyvallah kardeşim. Arabaların yol bilgisayarları gibi insanlara takılabilen yaşam bilgisayarları olsun. Derimizin altına takılan çiple. Eyvallah, uzun olmuş. Dırdır yapmayan sevgili modeli yapsınlar abi. Dırdır yapmayan sevgili modeli. Güzel. Vallahi bu ne bakayım. Işınlanma geldi zaten, bunu geçiyorum bakayım. Arkadaşım tuvalet kağıdını ıslatmayan eller icat edilsin diye yarıp tutuşuyordu. Allah Allah. Öyle bir süpürge olsun ki ev adımlarından gelen de hep böyle şeyler geliyor. Düğmesine basınca evin toz toprak kısımlarını köşe bucak dolaşmak gerekmeksizin diyor. O toplasın. Görüntü ve ses gibi kokunun da bir yerlere mesela ziplenmesi diyor. Aa, enteresan. Sevgiline kokunu yolluyorsun mesela. Zihnimden geçenleri klavyeye geçirmeden ve konuşmamda gerek kalmadan ben sadece düşünsem ve bir şekilde bir kağıda aktarılsa abi. Olabilir. Zaman durdurucu. Evet. Özellikle pazartesi sabahı 12'ye kadar diyor. Durdururum zamanı. Eyvallah. Baba süper fikir bak, diyor ki araba kornaları sadece etraftaki araçların içinde duyulsa, yayalar içinde ayrı bir korna olsa. Enteresan, güzel. Göğüs hareketlerini algılayan meyve soyacağı olsa abi. Hani gözleriyle soymak diye bir tabir var ya, herhalde onu diyorsun yani. Buyur, bence bütün insanlarda aklını başına al butonu olsun abi. Aklını başına al. Çamaşır makinesini otomatik olarak boşaltacak ve bunları asacak bir makine icat edilsin. Zaten diyor, sağ elimin işaret parmağı çamaşır makinesini çalıştırmak için yeterli. Ve onun için o kadar yoruluyorum demiş ya. Bak, bulaşık makinesi otomatikmen boşaltılsın.

0: vallahi ya. Alkolle alakalı bir proje var da bunu okumayalım yayında. Bu tuvalete biz bu tuvalet kağıdı zammından bahsettik. Bu yüzden bu kadar çok takıldık ya. Tuvaletle ilgili çok örnek geliyor. Bak diyor ki çekince şaldır şuldur sus çıkartmayan hatta mümkünse hiç ses çıkartmayan sifon icat edilsin. Şimdi öyle mi? Sevgili dinleyenler, vermemiz gereken bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Olabiliyorsa şimdilik sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
2: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan yine adaya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
3: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
4: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
5: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
6: Merhaba Arif, Nevşehir Avanos'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
7: Arif Güven Showtime.

Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Son parti mesajlara bakıyorum bu arada. Bak diyor ki, askerleri mermiden koruyan manyetik bir şeyler icat edilmesini isterdim. Vallahi süper, billahi süper. Nevzat'ını yollamış. Öldükten sonra 2 saatliğine tekrar dirilten bir alet olsaydı. Ne diyorsun ya, ürkütücü. Not diyor, arkamdan konuşanların yüzüne tükürmek için böyle bir şey istiyorum. Evet, güzel. Bunu nasıl okuyayım ben, kurban oldum, güzelmiş. Ama okuyamıyorum. Ne icat edilseydi, bakalım bakalım bakalım. Tam olarak alet kategorisine giriyor mu bilemiyorum ama pantolonlarım falan cebinde yanlışlıkla çamaşır makinesine girince dağılıp tüm makineyi kağıt... Anlamadım ben ya. Kurban oldum. Bak güzel. Abi yaşlanınca nasıl bir şeye benzeyeceğimizi gösteren bir alet olsaydı. Buruşacağız, kurban oldum, buruşacağız. Bir makine olsun, bir olayın sizin için artısını, eksisini, sizin girebileceğiniz diğer faktörleri dikkatli olarak hesaplayıp verebilsin sana. Aa, evet, güzel ya. Toparlıyoruz artık sevgili dinleyenler. Bakayım. Uyku düzeni ayarlayıcı olsaydı abi. Tatillerde arkadaşlarımızla kaynaşıp vampir modunda. Evet, doğru söylüyorsun. Benim şahsi isteğimdir. Fransızca şarkıları otomatik olarak tercüme edip ekranda gösteren bir MP3 çalar olsaydı. Olabilir.

silme ya da uzaktan bir kumanda vasıtasıyla içinde bulunan bir kaşık ile ayarlanan hız düzeninde kendi kendine karıştıran tencere. Ha anladım. Sen başında beklemiyorsun yani. O kendi kendine karıştırıyor. Abi hiçbir şey yapmak istemiyoruz yemin ediyorum ya. Ses karizmalaştırıcı cep telefonu olsaydı abi. Çektiği zaman öğretmen tarafından fark edilmeyen kopya icat etsinler. Evin bir yerine arama butonu olsun abi. Bir şey kaybolduğunda yazacaksın adını. Şak diye sana nerede olduğunu söyleyecek. Güzel. Çorapsa çorap, yüzükse yüzük diyor. Elma dersem çık, armut dersem çıkma o zaman. Dedim yanlış biliyorum. Sabah uyandırma alarmı çaldığında aynı zamanda ışıkların da yanmasını sağlayacak bir cihaz. Telefona takılsın misal diyor. Alarm ötünce odadaki ışıklar otomatik olarak yansar kendiliğinden. Evet olabilir. Çıplak gösteren gözlük o dün de geldi. Eros'un oku icat edilsin. İstediğimizi atalım. Ona aşık kendimizi aşık getirelim diyor.

boşluklar oluyor. Çünkü bu boşluklarda bakıyorum abi, göz gezdiriyorum ama daha önce okuduk, es geçiyorum onu. Bakayım. İnsan dondurma makinesi. Evet diyor, bir donanım ve 10 sene sonra çözüleceksin. Düşünsene. Ben istemezdim herhalde, bilmiyorum abicim.

değnek olsaydı abi. Dırdır önleyici sprey olsaydı. Ağlatmayı önleyici çip olsaydı. Cepte taşınabilir Eros okları olsaydı. Olsaydı. Periyodik olarak kendisini temizleyen mouse olsaydı abi. Olabilir. Bak o kadar yalnızım ki diyor. Saç okşayan robot olsaydı. Sürekli benim saçlarımı okşasaydı. Yazık garibim ya.

0: kadar yeterli olmuş olsun. Bakıyorum hala hem anonsu yapıyorum hem de göz gezdiriyorum ama enteresan bir şey var mı bakayım. Burun silici ama diyor acıtmadan, tahriş etmeden. Evet, olabilir. Sevgili dinleyenler, bu kadar mesaj yeterlidir. Bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Malum babacığım programında bir sıkımlık canı kaldı. Birazdan bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek. Finalde biliyorsunuz, helal olsun haberiyle. Bugün de bizden bu kadar diyeceğiz.
1: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın biz abi.
2: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
3: Adam, hoş geldin yayına adam. Hoş geldin yayına, seni adam. Seviyoruz.
4: Arif Güven Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
7: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak eski

0: şehrin milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay ne de öyle kurban olduklarım. Çok çok da teşekkür ederiz. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar ama şimdi biliyorsunuz ki bir F5 yaptık. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir bakalım. Otomobil maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu. Allah Allah. Kırıkkale'de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki maket polis arabada çarpıp köprüden 4 metre aşağı geçelim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Gelmiş geçmiş olsun. Buna bir bakalım ya. Buyurun. Jigolo olmak isterken dolandırıldı diye bir haber var. Yavrum zaten mantıksızlık nereden başlıyor? Bak şimdi. İnternette gördüğü bir sitede jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 46 yaşındaki. Ya şimdi 46'da zaten bu işin yani... 46 yaşında jigolo mu olur orada? Olmayacağı belli zaten ya. Velhasıl 46 yaşındaki şahıs kayıt ücreti altında kendisini arayan kişiye 1600 lira kaptırdıktan sonra tekrar para istenmesi üzerine yaptığı 100.000 TL'lik kredi başvurusunu banka yetkililerin kendisini araması ve uyarması üzerine son anda iptal olmuş. Allah Allah. Nedir hikaye? Dur bakalım. Trabzon'da yaşayan S.A. 46 yaşında atlı vatandaş iddiaya göre yüksek kazanç vaat eden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında 1600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcının banka hesabına yatırdı. Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100.000 TL kredi başvurusunda da bulunan S.A. banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusundan son anda vazgeçmiş. Yavrum ne diyeyim ya? Daha önce bu tarz haberler vardı. Aa bak, jigolo olmak isteyen 182 kişi dolandırıldı haberi vardı. Bir de daha bombası vardı bir şey önce, bak onu bir bulsana. Al. Neyse geçelim, kurban oldum ya. Şimdi başka ne oluyor ne bitiyor bakalım. Buyurunuz sevgili dinleyenler. Bosna Hersek birinci, Türkiye ikinci. Ülkelere göre el yıkama oranları. Nadir de olsa iyi bir şeylerde birinci olmamız hakikaten güzelmiş ya. Biz ikinciymişiz el yıkama durumunda. Türkiye'de tuvaletten çıktıktan sonra evet ellerimi yıkıyorum diyenlerin oranı %94'müş yavrum. En kötü Hollanda'ymış, açık ve net söyleyeyim. Demek ki Hollanda'nın elinden kabuklu ceviz bile yenmez abi. Tabii canım. Bu nedir bakalım? Arabanın ön koltuğundan 40.000 lira çalıp yakalanan hırsız, çalmadım yolda buldum, Türkiye artık eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti ve büyüdü diyerek kendisini savundu. Baba konuyla alakası ne bu konunun? Arabanın ön koltuğundan 40.000 lira çalan ve yakalanan hırsız, çalmadım yolda buldum, Türkiye artık eski Türkiye değil, ülkemiz çok gelişti ve büyüdü diyerek kendisini savundu. Hırsıza bak ya. Birazcık daha konuşsa belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayacak yani. Buyurun. Canını içe saydı. Hayat cesurları sever dedi. Adana'da sıcaktan bunalan 10 yaşındaki 3 çocuk serinlemek için Seyhan Nehri'nde yüzerek adeta canlarını hiçe saydı. Yüzen çocuklardan biri boğulma tehlikesinin sorulması üzerine demiş ki korkma, korkma, korkakların işi. Hayat cesurları sever. Çocuğa bak ya. 10 yaşındaki veletin verdiği cevaba bak abi. Hakikaten söylüyorum. Bu nedir ya? Korkmak korkakların işidir. Hayat cesurları sever. Bu hangi dizinin repliği acaba? 01 Adana? Olabilir vallahi. Buyurunuz. Buna da bakalım. Şaşırtan ifade. Dolandırıcılık bende demiş ki alışkanlık oldu abi ya. Bartın'da mağazalarda ve marketlerde eksik para üstü verildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan E.K. yakalandı. E.K. ifadesinde dolandırıcılık bende alışkanlık oldu demiş ya. Abi ne kadar rahatız ya. Ha? Bu nedir bakalım? 25 yıldır günde 5 litre kola içiyor. Ne diyorsun ya? Su işi yok bende. Yemek yiyemiyorum, bağımlısı oldum. 35 yaşındaki kola bağımlısı İsmail Otlu 10 yaşından beri su içmediğini, ne diyorsun ya? Yemek yiyemediğini, sadece kola içerek yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Abi bu bizi yiyor bence ya. Vallahi söylüyorum. Bizi yiyor. Eğer gerçekten de doğruysa bu arkadaşa kötü bir haberimiz var. Mideni yakında, çok yakında hatta söyleyeyim, eline alırsın gibi geliyor bana. Tabii canım. Kola bağımlısı İsmail Otlu iş yerine gelen arkadaşlara da kola ikram ediyor. İş yeri yakınında seyyar satıcısı arkadaşı Taner Onur ise onu ise biz bıraktık. Ben bu caddeye seyyar satıcıydım. Kola içmeye sürekli bizi de çağırıyordu. Beni de bağımlısı yaptı. Bir litre kolanı ben içiyorum demiş. Allah Allah. Gitmeyin oğlum çağırdığınızda ya. Sanki adam pavyona çağırıyormuş gibi sizi. Kola içmeye çağırıyor ya. Velhasıl ne diyelim? Gündeminin akışına ölürüm Türkiye'm. Haberlere bak abi. Var mı başka? Son kez şöyle bir F5 yap abi. Şuraya. Tıkla bakayım bir gündeme. Aa dur bak. Bu nedir abi? Süper kahraman gibi 10 saniyede 2 hayat kurtardı. Abi birazdan bakarız, helal olsun dede. Sevgili dinleyenler, artık hani malumunuz belli. Yüzdük gururuna geldik dediğimiz saate çok yaklaştık. Birazdan hep birlikte final. Ondan sonra hep birlikte dağılırız zaten.
2: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
3: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
4: Arif Güven.
5: Günaydın Arif, günaydın, günün aydın olsun.
6: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp bir daha dinliyorum abi.
7: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin gıcır, kimse de yok senin keyfin.
8: Arif abi, Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: Güven Showtime.
1: Evet sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Ne diyoruz? Söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de belli. Bugün de dinlemek için bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Amacımız belliydi. Bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah da becerebilmişizdir. Olduysa da bir hatamız. Kurban olduğum insanız, istemeyerek olmuştur. Ne diyoruz? Tabii ki de sonuna kadar affola. Sağ olsunlar. Programın başında olduğu gibi finalde de görüşmek üzere mesajları geliyor. Teşekkürler dostlar. Hep söylüyoruz, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız biz burada seve seve sizleri burada misafir etmek isteriz. Her zaman da bekleriz. Final helal olsun, vay be baba insanlık ölmemiş haberiyle olsun dedik. Bu nedir? Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek tedavisinin ardından annesinin yanına koştu. Nerede? Eskişehir'de. Eskişehir'de hayvanseverlerin bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek tedavisinin ardından annesi ve kardeşleriyle özlem giderdi. İç ısıtan anlar amatör kamerayla kayda girdi. Ne güzel. Bak başka bir haberimiz daha var. Boynu kesilen atını damara yerleştirdiği bahçe hortumuyla kurtarmış. Ne güzel bak biliyormuş. Kastamonu'nun Daba ilçesinde bir çiftlikte kaza sonucu boynunda derin kesik oluşan atı duygusal insanı bahçedeki hortum sayesinde kurtarmış. Ne güzel. Şimdi bir helal olsun haberi daha var. Vallahi helal olsun çünkü soğukkanlı olmak işte çok önemli abi. Ben becerebilir miydim bilmiyorum. Süper kahraman gibi 10 saniyede 2 hayat kurtardı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Fatma Bat. Engelli eşini park halindeyken hareket eden aracın altında kalmaktan son anda kurtarmış. Fatma Hanım daha sonra da koşarak bindiği aracı yolda yürüyen yaşlı kadına 1 metre kare durdurmuş abi. Vallahi helal olsun ya. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Pat, İhsaniye Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde bulunan işletmeciliğini yaptığı tuhafiye dükkanının önüne arabasıyla geliyor, arabasını park ediyor. Bat araçtan inerken eşinin getirdiği akülü tekerlekli sandalyeye binmeye çalışırken otomobil aniden hareket etti. Sırtından tutup dışarıya çektiği eşini aracın altında kalmaktan son anda kurtarmış. Sonra peşinden koştuğu aracı durdurdu. Yaşlı kadına çarpmasına da 1 metre kare durdurmuş. Kayıtlarda eşini aracın altında kalmaktan kurtaran Fatma Bat, hareket eden aracın peşinden koşarak içine girdiği ve yolda yürüyen bir kadına çarpmak üzereyken durdurduğu görüldü. Vallahi helal olsun ya. Akülü tekerlekli sandalyeye binmek isterken aracın hareket ettiğini anlatan Bat, bir bacağım akülü arabanın üzerinde, diğer bacağım otomobildeydi. Aracın altına girmek üzereyken eşim beni sırtından çekerek arabanın üstünden geçmemi engelledi diyor. Bat eşinin kendisini kurtardıktan sonra koşarak aracı durdurduğunu dile getiriyor. Diyor ki aracın önünde bir de bastonlu bir teyze vardı. Ona vurmasına 1 metre kare durdurdu diyor aracı. Ne güzel vallahi helal olsun. Ben artık müsaade isteyeyim mi gençlik? Kurban olduklarım. Hep söylüyoruz. Hayat diyoruz yol kenarındaki tabelalara benziyor. Kurban olduğum onların bir tarafında biliyorsunuz hoş geldiniz. Öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, aklımız kestiğince burada sizleri misafir ediyoruz. Biz bu işi keyifle yapıyoruz. Velhasıl yeniden buluşuncaya kadar da kendinize çok ama çok iyi bakın istiyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.

0: Halden çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador.

0: ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO Sporjant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik, 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Channel hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 190. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Ladies and gentlemen, the Turks are coming.

0: and gentlemen, the Turks are here.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Murat Boz'la yaptık. Üzerinden yıllar geçse de hala çok sevilen hit şarkılarından biri Janti ile günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Hemen ardındansa Manifest ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Hileli isimli düetleri radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

Dün seni aradım kalamışta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan, sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. İne papatya verdi elini.

Son dönemde tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mert Demir'den dinledik. Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla günümüze keyif katan seslerden biriydi sanatçı. Hemen ardından genç yıldız Aleyna Tilki ve Doğu Svek birlikteliğiyle devam ediyor müzik yolculuğumuz. Bir gün ol yerimde, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kıymetli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllar içerisinde yaptığı birçok şarkıyla hit olmayı başarmış isimlerden biri Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli çalışmasıyla bu kez güne renk katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Aydilge burada kendine has tarzıyla Hayat Şaşırtır isimli çalışmasını seslendiriyor.

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener seslendirdi. Seviyorsun isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Nerede olursanız olun en sevdiğiniz melodileri ardı ardına yanı başınıza taşımayı sürdürüyorum. Ve şimdi ise İrem Derici ve Çodur ortaklığına kulak vereceğiz. Yakın süreçte bizlerle paylaştıkları hit şarkıları Yıkılana Kadar radyonuzda. Sen benden

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadı

0: tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Salman Tin ve Fatma Turgut ikilisinden dinledik ki yakın süreçte bizlerle paylaştıkları düetleri yerinde olmuyor. Radyonuzda günümüze renk katan şarkılardan biriydi. Hemen ardından Sandığın Sal burada Yangın isimli çalışmasını seslendiriyor. Sen...

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hayatta Sevilen Ses Buray'dan dinledik. Kaçsana Bana isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Gökhan Türkmen burada bir Sertab Erener şarkısını kendine has tarzıyla yorumluyor o da. Açık Adres, radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 5555.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dan dinledik. Aslanlar Doğuyor isimli çalışmasıyla bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu sanatçı. Bu melodinin hemen sonrasında ise Megastar Tarkan karşılıyor bizi. Hadi bakalım isimli çalışmasını dinliyoruz, ondan da keyfini çıkarın.

Son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla çıkışını sürdüren bir isim Rain Man'den dinledik. Gitme isimli bir Serdar Ortaç şarkısını kendine has tarzıyla yorumlamıştı sanatçı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında önemli bir besteci Bora Duran karşılıyor bizi. Yazın En Güzeli isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Pop müziğin sevilen ismi Özgün kulaklarınızdaydı. Sadece Arkadaşız isimli unutulmaz hit şarkısıyla beraber bugünün enerjisini de daha da yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır bu özel melodiyi dinlemekten. Hemen sonrasında Sıla burada yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı teklisi Hayran'ı seslendiriyor. Daha...

Ediz kulaklarınıza ulaşan isim oldu Arıyorum isimli şarkısıyla beraber enerjimizi de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz. Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise ikilem karşılıyor bizi. Kaybolurum Gülüşünde isimli çalışmalarını dinliyoruz şimdi gruptan.

0: Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Oğuzhan Koç ve Merve Özbey ikilisinden dinledik. İlk çıktığı günden bu yana dinleyenlerimiz tarafından da tam not alan düetlerden biriydi. Geçsin yıllar radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardından bir başka ortaklıkla devam ediyoruz. Daha da geçmişe gideceğiz şimdi. Serdar Ortaç ve Hande Yener karşılıyor bizi. İki deli radyonuzda.

İlyas Yalçıntaş ve Kuralsız isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gülşen'den Bangır Bangır isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Nissan Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Spor'a Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 5555.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Nokta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi. Yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Haftanın ortancası, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu çarşambaya keyif verelim diye hayatın ritmine başlayalım o halde. Günün iki saatini birlikte paylaşacağız ve tabii ki bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Bugün de yüzünüzü gülümseten haberlerle, bugün de duymak istediğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Güzel bir iki saat var önümüzde. Dop dolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Yine bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi belki de tekrar edeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalamak isterseniz ben Rennen mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun.

Berkay, geçen sene çıkarttığı Sensiz'le radyolarınızdaydı. Geçen yıl 2025'te Sensiz'le bol bol dinledik. Bu yılda Berkay'ı bu yazda Bol Bol Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dinleyeceğiz. Yepyeni bir şarkı paylaştı Berkay. Bugüne kadar çıkarttığı hitlerle milyonlarca dinlenmeye ulaşan, geniş kitlelere ulaşan Berkay, yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait olan Aslanlar Doğuyor, yepyeni yazlık Berkay şarkısı olarak paylaşıldı. Sensiz de dinlemişken hatırlatmış olayım. Bu arada şarkıda aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor sözüyle öne çıkacak şarkı. Bu yaz bol bol dinleyeceğiz, haberiniz olsun. Yeni şarkı paylaşılmış. Biz Sensiz'le geçen senenin şarkısıyla dinledik ama önümüzdeki günlerde yeni şarkısıyla da konuk edeceğiz kendisini. Peki Hadise'yle devam edelim iyi müziğe. Hadise'nin de merakla beklenen yeni albümü Hey dinleyicisiyle buluştu. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm. Yayınlandığı gün itibariyle de sadece Türkiye'de değil, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Azerbaycan'da, Orta Doğu'da pek çok ülkede dijital platformlarda öne çıktı. 14 şarkılık Hadise albümünde pek çok önemli isimle çalıştığını hatırlatalım. Hadise'yi Sevmiyor'yla konuk edelim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Şimdi bugün günlerden çarşamba, bayram çoktan geride kaldı ama siz bayram sonrasında tartıya çıkıp da kilo almış mıyım diye kontrol ettiğinizde tartıda bir 2-3 kilo fazla görüyorsanız eğer hemen endişelenmeyin. Öyle kilo alımı 1-2 günde olmuyor. O muhtemelen olsa olsa ödem. Zaten biliyorsunuz güzel kızlar, yakışıklı erkekler kilo almazlar, ödem tutar vücutları. Sonrasında biraz detoks programlarına uyduğunuzda o ödemleri atarsınız ama şaka bir yana gerçekten öyle. Bayram boyunca tatlı hamur işi vesaire çok fazla yemek yediyseniz, kaçırdıysanız ipin ucunu, uzmanlar bayram dönemindeki bu kilo artışının aslında kilo olmadığını, yağ olarak kilo almadığımızı henüz, çünkü yağ olarak kilo olması biraz uzun zamanı yayılıyor, büyük bir ihtimalle ödemden kaynaklandığını söylüyorlar ama işte o ödemi de atmazsanız sonra vücut onu yağ çevirmesin aman diye de ekliyorlar. Bayram sonrası gördüğünüz 2-3 kilo fazla için endişelenmeyin. Bol bol yürüyüş yapın, dans edin. Bir de biraz da detoks yapmayı ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

İnsanoğlunun en güzel zamanı hangi dönemdedir sizce? Çocukluk mu, bebeklik mi, ergenlik mi, orta yaşlar mı, ilerleyen yaşlar mı, hangi yaşlar? Şöyle yaşınız 40-45'i aştıysa büyük bir ihtimalle 20'leri özleyeceksiniz, 30'ları özleyeceksiniz. İşte o yıllar hala ergenlik olarak kabul ediliyor. Ergenlik döneminin 18'li yaşların sonunda tamamlandığı düşünülse de yeni araştırmalar bu algıyı değiştirecek tarzda. Çünkü beyin gelişimimizin sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya çıkartan bu yeni araştırma, ergenliğin 30'lu yaşlara kadar devam edebildiğini söylemiş. Uzmanlara göre bu dönemde gençlere verilen sorumluluklar, aile tutumları, hedefler bu süreci belirleyici olarak ortaya çıkartmış. Yani dolayısıyla beyin gelişimini tamamlayabilmek için, ergenliği atlatabilmek için biraz daha fazla sorumluluk almak, hayattan biraz daha fazla ders çıkartmak gerekiyor buradan anladığım kadarıyla. 18'lerde öyle bir anda bıçak gibi kesilmiyor, ergenlik 30'lara kadar devam ediyormuş. Yani 30'lara kadar hala genciz. Radyo Ses.

0: oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Birisi size kaç yaşındasın diye sorduğunuzda hangi yaşınızı söylüyorsunuz? Yani insanın bir tane yaşı vardır, kaç tane yaş söyleyeceğim diyenler vardır aranızda. Aslında birden fazla yaşımız var. Fizyolojik yaşımız, biyolojik yaşımız, bir de takvim yaşımız, kronolojik yaşımız yani. Takvim yaşı biliyorsunuz her sene birer yaş yaşlanıyor. Fakat işte fizyolojik ve biyolojik yaşın aslında yaşlanmadığını, ilerlemediğini ya da bazılarında daha hızlı ilerlediğini söylüyorlar. Yani siz kendinize iyi bakarsanız vücudunuz ya genç kalıyor ya hızlı yaşlanıyor. Yaşınız mesela 45 fakat fizyolojik yaşınız hala 30'larda olabilir. Yaşınız 45 fakat 50'lerin üzerinde olabilir fizyolojik, biyolojik yaşınız. Dolayısıyla biraz genler, mutasyonlar, kendinize iyi bakmak, hayattan zevk almak derken kronolojik yaşınızla biyolojik yaşınızın aynı olmadığını siz de fark edeceksiniz. Birisi size yaşınızı sorduğunda siz en güzeli hissettiğiniz yaşı söyleyin.
1: Radyo Ses.

Uykunuzu aldınız mı? İyi uyuyabildiniz mi? Rahat uyuyabildiniz mi? Daha da önemlisi en azından 8 saat, 6 ila 8 saat arasında uyuyabildiniz mi? Fakat size 8 saat uyku kuralının aslında o kadar önemli olmadığını söylesem, yıllardır sağlıklı yaşamın temel kurallarından biri olarak görülen 8 saat uyku ezberinin yeni araştırmalarla yeniden tartışmaya açıldığını söylüyorum. Çünkü bilim insanlarına göre hem az uyku hem de fazla uyku vücudumuzun biyolojik yaşlanma sürecini hızlandırıyor. Peki sağlıklı yaşlanma için en ideal uyku saati ne kadar? Kaç saat uyumalıyız? Yeni araştırmada 6,4 ila 7,8 saat arasında uyumanın yeterli olduğunu söylüyorlar. Daha önce de bu araştırmayı tam olarak şöyle açıklamışlardı. 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika uykunun yeterli olduğunu söylüyorlar. Peki sizin vücudunuza, biyolojik yaşınıza, sağlığınıza en uygun uyku saati kaç saat? Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor çünkü.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bugün yaşalmaktan, yaşlanmaktan, daha doğrusu büyümekten, olgunlaşmaktan ya da ergenlikten bahsediyoruz biraz daha fazla. Yapılan araştırmalar aslında fizyolojik yaşımızla, biyolojik yaşımızın, kronolojik yaşımızla uyuşmadığını ortaya çıkartmıştı. İşte tıbbi gelişmeler, değişen güzellik algısı, yaş alma, yaşlanma hakkındaki fikrimiz de her gün boyut atlatıyor, değiştirebiliyor. Daha küçük burunlar, daha ince beller ya da daha dolgun vücut hatları, kırışık olmayan bir cilt derken aslında önemli olanın dışarıda değil içeride olduğunu anlamaya başladık. Yeni yeni anlıyoruz bunu. Belki daha önce anlayanlar vardı. İşte bu gelişmeler ışığında biyolojik yaş, kronolojik yaş konuları yeniden gündeme gelirken yapılan araştırmalar bu yaş aralığının gittikçe fazlalaştığını söylüyorlar. Yani şöyle ki doğduğunuz yaşta kendi yaşınızla vücudunuzun hissettiği yaş arasındaki makas açılmaya başladı. Çünkü kendimize daha iyi bakıyoruz. Dışarıdan baktığınızda da daha genç gözüküyorsunuz belki ama asıl önemli olan vücudunuzun hissettiği yaş, biyolojik yaş, gerçek yaş, hücrelerin gerçek yaşı genetik yaş olarak açıklanırken kronolojik yaşla genetik yaşın arasındaki makasın açıldığını söylüyorlar. Siz kendinize iyi bakın da o makas açık kalsın diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: iyi bir uykudan bahsettik ya biraz önce. İyi bir uykunun kaç saat olması gerektiğinden bahsettik. Bence kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor vücudun. Günün yorgunluğuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama uykuya kolay dalabilmek herkes için aynı yöntemlerle daha kolay hale gelebiliyor. Misal gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün, yorganın altından illa bir ayağınızı, bir parmağınızı dışarı çıkartıyorsanız eğer, aslında bu vücudumuzun hızlı uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için kullandığı gizli bir soğutma ve termostat sistemiymiş. Yani beynimiz uyku moduna geçtiği vakit uyku hormonu salgılanması için vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşmesi gerekiyormuş. Eğer siz yorganın altında vücut ısınızı yüksek tutarsanız beyniniz uyanık kalır diyorlar. Bu yüzden eğer yorganı üstünüze çekseniz de, gerçi havalar artık ısındı, yorgan kullanmıyoruz muhtemelen ama neyse, pikeyi üstünüze çekseniz de ayağınızı dışarıda bırakıyorsanız eğer, vücudumuzun gizli soğutma sistemi sayesinde uykuya dalmak içinmiş bu. Aklınızda olsun. Bu yüzden ayağı parmağı açık olanları zorla kapatmaya çalışmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Müzik dünyası yaz gelmişken yepyeni yazlık şarkılarla yazı serinletmeye başladı bile. Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiğini duymuşsunuzdur. İşte 30. yıl anı albümü için Melis Fis de Tırtıl şarkısını seslendirmiş. Teoman'ın Denizi Bulana Kadar şarkısındaki yorumunun ardından Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla 30. yıl anı albümündeki hitler paylaşılmaya devam ediyor ki Türk rock müziğinin köklü gruplarından Ayna'nın en sevilen şarkılarını en sevilen sesler seslendiriyor. 30. yılını taçlandırdığı bu dev albüm projesinde Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle Tırtıl şarkısı yeniden hayat buluyor, haberiniz olsun. Erhan Güler Yüz'ün yazıp bestelediği bu kült eser Melis Fis'in enerjisiyle, özgün yorumuyla 30. yıl ana albümünün dikkat çeken çalışmalarından biri olarak albümün ikinci şarkısı olarak dikkat çekiyor. Hatırlatmış olalım, Melis Fis'le devam edelim. Kara kedi girmesin aramıza.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Şimdi tabii dijitalleşen dünyada en çok mesajlaşma insanlar arasındaki iletişimde birinci sırada. Fakat birinci iletişim aracı mesajlaşma olsa da uzmanlar telefon görüşmelerinin azalmasıyla birlikte ikili ilişkilerde ciddi bir kopuş ve yanlış anlaşılmalar silsilesi ortaya çıktığını söylüyorlar. Terapistlere göre bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Çünkü yani karşı taraf sizin beden dilinizi görmüyor, ses tonunuzu duymuyor, vurguları duymuyor. Dolayısıyla duyarak, kelimelerle anlatacağınız şeyleri yazarak anlattığınızda karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Yanlış anlatabiliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı mevzuları mesajlarda konuşmamak gerekiyormuş. Hani böyle kısa hal hatır sorarsınız, günlük plan yaparsınız, ciddi bir konuşma olmaz. O zaman mesajlaşın tabii ki ama mevzu ciddiyse mesajla halletmeyin o ciddi mevzuları diyorlar. Birebir görüşün. En azından hiç değilse sesinizi duyurun, karşı tarafın da sesini duyun. Duygusal derinlik gerektiren konularda, çatışma çözümlerinde, özür dileme süreçlerinde kesinlikle sesinizi duyurun. Eğer ilişkinizi önemsiyorsanız telefon açın, hatta yanına gidin diyorlar. İkili ilişkilerdeki bu kopuş ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için hem sesini duyun hem sesinizi duyurun diyeyim ben de. Her zaman her şeyi mesajda anlatamıyoruz. En azından doğru anlaşılmıyor.

Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta Q ve RCO spor jant çeşitlerimizde sizleri bekliyoruz.

0: Bekliyor. İyi gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Günde kaç saat sosyal medyada vakit geçirdiğinize hiç baktınız mı? Büyük bir ihtimalle ekran sürenize bakmışsınızdır. Ekran sürenize baktığınızda ekran sürenizin azaltılması gerektiğini de fark etmişsinizdir. Peki o halde bir araştırmayla taçlandırayım bu mevzuyu. Zira yapılan yeni araştırmalar sosyal medya kullanımının günde yarım saatle sınırlandırılması gerektiğini söylüyorlar. Yeter mi yarım saat? Yani yeter bence. Ancak eğer yarım saatten fazla kullanırsanız depresyon riski, anksiyete yükseliyormuş. Hatta gençleri araştırmışlar. Günde sadece 30 dakika sosyal medyada haşır neşir olan gençlerin anksiyete ve depresyonun %40'a kadar azaldığını tespit etmişler. İşte bu yüzden kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ne kadar az kullanırsanız sosyal medyayı o kadar mutlusunuz diyeyim ben de. Radyo Ses.

0: Haftanın ortancısı günün çarşambasında günün ilk saatini paylaştık. Günü daha keyifli hale getirdik mi? Bence getirdik. Siz de her gün günden keyif almak isterseniz hayatın ritminde olsun kulağınız. Yarın yine görüşeceğiz ama bugünü hoşça kalın diyelim. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ben Renden mikrofon başından ayrılıyorum. Yarın yine güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: etti.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Kaan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Cuesta Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: kuvvetli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni.